0: Umar Vazquez'in Kurt'un Sinan'ın makamını okuruz. Ki ikisini tamamlamı değil, bazı da matasını tatlayın falan. Ne o, niye böyle? Afiyet'e göğata, Saudi, bakımlar sinayın, uza, bakkinli kısımda.
1: O Vintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.